Atanı noktasından elip etkanda kişilik hayatta bir yol bulmaslık gerek. Her bir bala bir yakşı maysa, lekin biz ulanı Ali Mektep imtihanından ibaret

tavsiye kılınmaydı. Hamildar ayollar, perzentlik buluş tayarlığı kılıvatkan er ayollar, eksonuri tekşürüşünü ehtiyat bilen tallışı, tekşürüş zörür bulganda, koğuşun kim müdafiyesi arkalık ilip veriş gerek. Perzentlik buluş tayarlığı kılıvatkanlar tekşürgenden kiyin 3 aydın 6 aygıca arlık kaldırıp, andın perzentlik buluş tayarlığını kılışını tavsiye kılımız. Hamildar ayollar, bovaklar, perzentlik buluş tayarlığı kılıvatkanlarga CT ve PET CT tekşürüşlerini kılışka katlık çek koyuş gerek. Köpketim tekşürüşke tegişlik bimarlarga nisbeten, şahsının davalanış arxivi turguzuş teklifini berimiz. Şundakla alaqadar suret materiallarını yaxşı saklaş gerek. Kesel görsetkende doktorunun paydalanışı beriş, teşebbüskarlık bilen tekşürüş, kesellik tarihi doğrusu pikir almaştırış, doktorunun görsetmesine emel kılış gerek.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan Jonghua milletinin uluq gülünüş tarihi musabısıdaki zor alkışnamlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet evzelikini kayıt yardış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Ardın neçe yılla ötken muşundaq bir kecide onun bilen qayta uçuruşup gelişimini düşümde mi oylap baxmağandım. Acaba bu taqdir mıdır? Kalbimdeki muhabbet orıqı yeni bir sürü vatkan mıdır? Sizni yılgıcı əsləb duru vatdı mən. Dedim, ardaki cimce tıxını bozum. O ündümedi. Bu yedin ketmeyi duruşum mu, belki mi yanlı siz üçün boz gerek? O ahır jığılı vatdi. Beni keçirin. Hiç kusu yok. Sizden rencimeymen hem renci bakmadım. Kalbimdeki muhabbet tarihi egiz bozum mu, sayısı bak. Şuna onu kurtup koyğum kemmedi. Bu mu kitaptaki gap mu? Yok, bu jürükümdeki gap. Bırak kolumda kitap olsa arsığı yeni xat kıstırıp koyğum battı. Hem de onda kılıçın hacı yok. Neymişka? Talibiniz kubul kılınıp oğan tursa. Aygül, siz... Mən bu muhabbet tarihini kurtup bakmadım. Xudu boşuna saklap durgandak, koç çırakları valla deyinip getdi. Mən özümüzden karanğıda ketip atkallıqımızdan unutup kalan idim. Çırak yorukıda onun hayacallıq közlerge təlmürdüm. Omaq közleri yaşan qorap duraddi. Birbli yaşlarını sürtüp koyğum, andın bağırımğı çın baskım geldi. Bırak, mən de yanlı bir xıl tatın işba idi. Onu boşqını pəpiləp koydum. Ötken işlerini sözləpəməm siz. Dedim onu köpürək kəp kıldırış uyudu. Neymi dey ben? O ayındaki işlani. Məsələn, hədiniznin hazır qandaq turvatqallıqı deyəndəklə bolsun bolu yverdi. Hədəm toy kıldı. Bırak, turmuşu yaxşı bulmayı acırışıp getdi. Demek, turmuşdaki qayda o oylağandak bulmabdı da? Kiyin o sizge qığalırığı köp ökündü. Lekin, vaxtı ötüp ketken idi. Siz mi şundaq oylamsız? Aygül öndümedi. Lekin, men işten toxtap qaldı. Bayıqı qarğanda keyfiyatı xeyli azad idi. Çıraydı mu, illiq bir təbəssüm cilvi qıp duraddı. Mən mundaq oylavaddı mən, dedim onu men işqi işarat qılıp. Ötken işla ötkenci bolsa, ocaqla turmuş ögünüş məzgelimiz bolsa, bunu tətildin kiyinki uçuruşuş təb bilsək, sizinca muhabbet tariximiz yeni kökləmi? Qorup qaqşal bop getmiyalı bolsa, yaq, onun yıldızı bək çoğun Aygül, macalı qamığandak asla mağa yolunub qaldı. Mən onu yolu aldım. Gecinin yarqın gözleri bizge məzxuşlaçı tikildi. Hazır bahar bəslim o, dedim şıvırlap. Qandaqdaysız, dedi Aygül heyran bulup. Çünkü bahar kuş qaytıp geldi. Qaysı kuş? Yenimdeki. Mən şundaq tapla onun kuş bıraq çaşlarını sılap koydum. Yılıqı gül, tekçala onun çekizde kısıqlıq duraddı.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Şuna benim düşünüşümce okya bilen neyze ormandaki toşkan bilen tiyin. Çakmaklık mıltık yahu tonguz. Bili denkı. Böyle lencu bolsa yolvas bolup ola berberden vahşi idi. Lincoln'ın şiki bili denkı bir lencu mıltıkı bağ idi. Roni 3-4 yaşlığa kirgen çağda Linkı onunğa miltiqni qandaq tutuşni ögütüşge başlagan idi. Bu miltiqlarni o Loriniskinin qolidan tegişip äkegen idi. Loriniski Rossiylik enda idi. Her yili digüdek bizning Volilinga az bos 2 qetim, köp bolganda 3-4 qetim kep turatdi. Köşken çağlarımızda biz tarahlarga belge sep mağattık. Şundaq boğaşka biz kanç jiraq keteyli o aman bizni tep baralaytdi. Loriniski pakar, simiz adem. Közleri yoğan, çaş sakalları kızgoş, börtmi kapak, araqqa amraq idi. O biznin Volilinga daim atlıq keletdi. Her qitim kegende 3-4 atını birli epkiletti. Birini özü minse qağallarga yüklene artattı. O bizge haraq, un, tuz, rax, oq doğru digendek nesilerini epkilip, qaytkan çığda türlük tire ve buğu müngüzlerini epkitetti. Loriniskinin kilişi bilen bizning ol yılında bayram bolatdi. Köpçilik bir yegi cem bolup, onun ağızdan başka ol yılındaki işlerini anlaytdi. Kaysi ol yılındaki boğulanı böğürlerinin talap ketkerligi, kaysi ol yılınlaklarının tiyinini köp tutkallığı, kaysi ol yılınca kanç can ketilip, kimlerinin ölüp ketkerligi katarlıklarının hemmesini onun ağızdan anlayttık. O 6-7 Volilin'ı kizip yürgeşke bilmediğini yok idi. O Lina'nı bəkmi yaxşı görətdi. Her qitim taqı çıkkını da onunğı gül sızılgan mis bileyzük və tağaq digendek nəsəni ayrım ağaç kilətdi. O Lina'nın kiçik kollarını tutup durup xorsungan aldı. Lina, sən kaçan mı çoğun kız bolasən ha? Dep koyattı. Lina, hazır mı çoğun kız? Küçük kız men bolu men. Deyttim, men derhalla. O, küçük bir kuşni melek kılıvatkan dek, mana karap ıskırtıp koyattı. Loriniski, Jürgen tunda turattı. O yer, Rosso diyarları toplangan yeriydi. O soğudu işleri bilen Bokoy, Zarantun, Xayla Qatarlıq Nurgul yerlerge bağın idi. Bokoy'daki Yoshingun, Jinyintan Qatarlıq soğudu saraylarını, yana Xaylar'daki Gencoir İbadethanı sellisini sözlüse onun közleri kızırıp gitetti. Onunğa dünyadaki en çıraylıq mənzire soğudu sarayları bilen İbadethanı sellisi dekli bilen etdi. O, araqını köp içi bağan küllere yanlarını türüp, bileklerini içip itetti. Şunu bilen, onun bilikideki dağmal tamğa, beşini kötürüp, tükülüp yatkan kök jılan oçuk körnetti. Loriniski çokum Rossiyadan keçip çıkkan basmıcı. Bomısa, onun bedindeki dağmal tamğa nədin kilidu? Dep turvalatdı Linkı. Narashkimiz o kök yılanını körüşke amraq idiq. O bizge rast yılan dek bilin etdi. Ona mundaqlı sılap koyup, kollarımızını dərhal tatıp alattıq. Yanımda ayal kişi yok. Bu yılan minin ayalım boladı. O mana kış külleri ısıqlıq, yaz külleri salkılıq beğişlaydı, deyitti Loriniski.
Onun bu gipidin yenide olturuşkan ayalı yok erliğe külüşüp getirdi. Fakat ne de o şamallı külmeydi. O koşuğumuzunu türgün içe ornudun turup olturgallarının yenidin asla ketip kalattı. Lorineski kesle kandak pesil buluşudun kat'i nezer bargahta keçilleri gül halla yıkılattı. Kişiler kol tutuşup vur içi usul oynaşattı. Usul ayollarının kol tutuşup gülhanını çögülüşü bilen başlanattı. Ondan erle kol tutuşup taşkı çemberek asıl kılıp oynaydı. Ayollar on yünlişki karap çögülüse erle sol yünlişki karap çögüleydi. Şundak boğanda gülhanımı çögüle vatkandak alet şekillenetti. Erle okşaş ritimde qi dep dolaşsa ayolla qo dep jör bolışatdı. Qi qo, qi qo degen sadala aq qola bilen köl yüzdün uçup ötüp jiraqlağa yetip baratdı. Nurgun zamanla ilgire deytti apam bana. Ejdatlarımız çigrağa mudapiyada turuşqa evetilgenken bir günü sanı az ve ozuhtülük tügep kalan evinki askerlerinin düşmeliler koruşu vaptı. Tuyuksuz köktün eyvetlik kı-ko, kı-ko digen avaz alınıptı. Esilde bir top akkola köktün uçup ötü atkanken. Düşmeliler bu avazını alıp evinkilanın yardımcı askerleri kilivatka okşaydı o dep, özlükiden çekinip gitipti. Şunu dinkin evinkila Akkola'nın özlerini kutkuzu bağlan şapayetini hatırlaş için oriçi usulünü icat kıptı. Nedo şaman adette usul oynap getme etti. Daşib olsa tokır boğaşka meydanğa düşme etti. Şuna taşkı çemberekteki erle kol tutuşup usulgu düşkende bileklerini kən kirip oynap işki çemberekteki ayallarını mudapya kılattı. Usul taza evciki çıkkanda işki çemberekteki ayolla ihtiyarsız taşkı çemberekki çıkıp kalattı da ahırda çemberek birli bop kalattı. Köpçülük kol tutuşup ta ki gülhanının otu öçüp yıldızla hireleşkücü usul oynap andın şilincuğa kaytıp uhluşattı. Apam usul oynaşkı bek yerismen idi. Usul oynayan küllere tan atkış uxlayamaydı. O usul oynayan akşamları dadamğa pes avazda. Linka, Linka, menemge soğuk soğuk koyulup ketkende uxlayamaydı mən, deydi. Dadam bolsa artık yapkımay, mən daim anlap könüp ketken şamal avazını onun hediye kılattı. Şamal avazı ve hasraşla tüyendinkin damara tatlıq uykuğu kitetti. Lorineski bargahtın kitidigan çağda Lina'nı söyüp koyuşunu unutmaydı. Naraşkimiz onunla tolumu häsät kılattık.

Başka küllerde biz billi oynasak mı, Lorin eski kesle nara şikimiz yalğız kalattık. Lorin eski kitişi bilen naranı taşlap, Lena şikimiz billi bolu alattık. Lorin eski onun kubagen neslerden mən mu tən bəhrimən bolattım. Lena'nın bilezükünü yittirib etken. Tağıkını sundurup etken bolsam mı, o menden pekatlı ağrınıp bakmağan idi. Malgı mal almaştırışının hemmesi de Nido Şaman'nın degini hesap bolattı. O enda ipkegen mallağı karap bunu belgüle etti. Enda ipkegen nesle az bolsa, onun birdiğen terilemi naçarrak bolattı. Lorin eski başka endalağa okşumaydı. O her bir terini ta ki yunlırgıcı tepsili tekşürüp çıkarttı. Andın ulanı türmelleb atının gancuğısıga bağlaydı. Nedo şaman Lorin eski epkilidigan huş kepiyatkı digende künemmisi mi yanalı onundan razı bolattı. Lorin eski köp japatatka adem. Japatatka adem de ak yonul keledu, deytti o. Biz onun ötmüşüne pekatli bilmeyttuk. O, özünün küçük çağlarda at bakkallıkını, aşkağallıkını ve kamç yigerliğini deppegen idi. Onu kim aş koygan, kim kamç bilen urgan bulanın hemmisi bizge karango idi. Her yılı 10. aydın 11. ayı çıb oğan vakit, tiyin oğlaşının en yakşı mezgili idi. Biz bir yedeki tiyillanı oğlap bolup, yeni bir yedeki yötkilettik. 3-4 gündüla bir yedin yeni bir yedeki köçettik. Tiyinla bekmi omak, kuyruğunu dingaytıp, şahtın şahkı sekreşip yürettik. Kuluğunu yine de bir tutam karı tükü bağ. Hareketleri tolumu çakkan idi. Onun karamtıl moyları tolumu inçke ve yumuşak. Onundan kiyimlerinin yakısı, yanının mancıtı tikiletti. Sürkülüşümü çıdamlık idi. Endalar tiyinin tirisige kevetli amırak idi. Tiyin oğlaşka ayallamı bille çıkattı. Ola Tiyilla peyda boladığa yerlerge çarık deydiğen küçük kapkallarını kurattı. Tiyilla onun üstünün atlap ötkende asallı kapkanga düşüp kalattı. Lena aşkimiz apımızga egişip çarık kuruşunu bek mi yakış görettik. Tiyilla kışlık ozukunu küzde gemle etti. Ola zemburuk tolumu amırak idi. Küzde zemburuklarını yığıp, dereklerinin şahlarını esip koyuşattı. Şahladaki kurup kakbop kalan zemburukla, karmakka kırıq kaplıgan çiçeklerine okşaydı. Zemburukla esilgan şahlarını karab, siz bu yıl kışta karının kıyılını yağıdıgan yağmaydıgalıqına öküm kılalaydınız. Eğer kar kıyılını çüşüdüğün bolsa, Tiyinla zemburuklarını derek şahlarının en üst terpigi asattı. Nepizirek çüşüdüğün bolsa, tüverek cayladık şahlarını asattı. Şuna tek kar yağmay turupla, biz Tiyinla derek şahlarını askan zemburuklarını karapla, bu yıl kışının kandak kilidigalıkıga hüküm kılalaydık. Tiyin oğluğun çağlada karının üstüde, ulanın ayak ızlarını uçuratmasak, Udul derek şahlarına isilgan zemburuklarını izleyettik. Ulamı bomısa kargayzarlıktan işkirsigi kirettik. Tiyinla yana kargay uruklarını yiyişnimi yakış köretti. Tiyinin göşü yumuşak. Terisini soyuvağan dinkin azırak tuz sipipla kavap kılıp yigilip oladı. Ayollarının hemmisi de yüdek tiyin göğüşünü yakış görettik.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuy sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuzur sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normdan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikit gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскыны суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: Oturganda rahatlandığımız bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140%'lik ten kelgüdek bizim uçuraydı.
1: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'e geçe. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
2: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
3: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
4: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
5: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
4: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmme ərzindu.
6: Mini çikim, qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mintallam, mini, sikot üçünlə təsdiqlindu, 3 minutda isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
1: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırmız, öpkimiz ne işçidən qaqudu.
3: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
2: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küller hakikaten test ediyordu.
5: 90'lı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyordu.
3: Bir güneye gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Sevimli radio alıqıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muzika güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde, tekimi zor cesaret bilen tırışını

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız qaytib keldik. Emdiki temimiz mi? Yani şu muhabbet temisi de buludu. Bu muhabbet degen ölmez temi o. Emdi yigitle kızlar yoşurum köyüp kalsa kandap kipadı da buludu gandu. Biz müş sualgı birlikte cevap izdep bakaylı. Tatqiqatçılar mında kulağız çıkırıptı. Yani o daim sizni əgip kitemmise. Ya ki her kıl usullarda sizden dikkatinizde tartışkı urunsa. Veya ki her kandak çağda onu uçurasınız. Demek o barlıq çağırlarını kolunup, sizge özünün mevcutluğunu, eskertu vatkallıqını düşündürüp verdi. Hizmet, ögünüş, ya ki turmuşta, məlum qiyinçilik, məğlubiyet kuşurğınızda, hemen işi sizge teşebbüskarlıq bilen eğitip verdi. Hatta bazı şahsi sırlarını mı sizden aymaydı. Şundakla, sizden karışınız, fikir tekliflerinizde naayeti muhim de biludu. Onundan başka sizden turmuşunuzga naayeti könül biludu. Hemişe işten sırtkı kızıkış, heveslerinizde düşünüşke izcil çarızdaydı. Turmuşunuzda daim onun sıması köz aldığınızda namayen bopturdu. Sizden başkalağı tanıştığında artıkçılıkınız, yakış taraflarınızı maktab kuşurdu. Hatta bazı da kemçiliklerinizde mi artıkçılıkı aylandırıp maktaydı. Etrafınızdaki başka yigitlerge bekerek könül bölüp daim ula bilen boğan münasibetinizde bilip durdu. Ula bilen yıkılışıplı kalsanız o yani hesed kığını aşkarlap koydu. Daim bağını tepip sizge gül, küçük soğulanı berip durdu. Tuğulgan gününüz, heveslerinizde esidi çın saklap şu gün kegende sizne tuyuksuzluğu huşal kılıp ötüdü. Ya ki bayram keyfiyatını peyda kıldı. Eğer körüşki amalsız kalsı mı? Her kıl yolla arkalık, mesela uçur yolla tebrikini yetküzdü, albomunuz, süratlarınızda görüşünü yakışık gördü, atanısıga, uruk tukkallarga, dost braderlerge, hatta hizmettaş, sabaktaşlarga siz doğruluk sözlep berişini nay tukşanlarlık iştep biliyordu. Endi ayalla şu nes isimladı bolsun ki, bir er sizin kotuldaşlarınızda anlaştı halısa, mücazi intayın yakışı boğandın sert, sizin tolumu hürmet kıladığallıkını, sizin muyum bilidığallıkını düşündürüp berdi bu. Avarçılık yolukka baktığınızda, onun dert döksünüz, o taqatlık bilen anlap, sizge hel kılış berdi. Gerçi onun tapkan çağrılarının hemisi ret kılışınızı uçursu mu, yanılı sizge yardım berdi. Sebep ne mi? Onun sizini yakış köygelik idi. Demek yigitler manımışındak kipadıdı bolsa, kızların yakış köygelikinin kipadısı bulduken, etrafınla şundak yigitler bağ mı? Eğer şundak adam bop kalsa, nesiyetim şu ki, çokum kadirlenle. Muhabbetlik hayatta birinin yakış görüşüge müyesser bulmaktı mı artık bekt bulması gerek? Şundak birinin boğundun her vakit suyunuş iskılaylı, minnettar bulaylı. Yine muhabbetlik uydurumuz devamlı silah üçün.

Sevimlik dostlar, şu tapdı programımız devamlı şuvatıdı. Hemeylengi məlum, biz kişilik münasibette yakı undak, yakı bındak pozisiyaya uçurap durmuz. Endi sizlerden sorap baksam, navad bireylen sizlerden hata düşünüp kalsa, sizler kandak əhvaldı bolu sizler. Eminimce bındak işlağı hemimiz yolu bakkan deyip oylaymen, şahsen memnun uşundak əhvaldı uçurap bakkan. Burunçu digende başkala terpidin hata düşünüp kalsam, şöndürmen deyip avar olattım. Neymiş hata düşündüğandı deyip oylap, könlüm yerim bulattı. Karış tarafımın könlüge azar verip koydum mı ya deyip, özümünü eyiplep mi kitettim. Lekin hazır ondak oylamayım ben. Bundak oylaşlarının, bundak kılıçlarının fütülde artıkçı işgeldikini bilip yettim. Çünkü başkala başkalarını fakat özünün kalbideki tarazısı bilen ölçeydim. Özünün küçük ya ki çok penceresini karıp daha birdi. Şunlaşka bundak çağda karıştırıp düşündürmen de avar buluştum. Benimce ahmet yok da karayma. Bu vakti sırap kılıçtın başka dersemez. Eğer karıştırıp sizini düşündüğün dostunuz olsa sizin düşündürüşünüzden haşti yok. Özünü düşünüp giterleydi. Ama yüzeki alakalıcılığa ademler olsa belki hata düşünüp kalandı. Ya ki küllerinin ölçü bilen sizini düşünüp kalıdığandı. Demek ademler otursa da hemen muhimi düşünüş. Şunu biz düşünüş yaşsın deyimiz. Hata düşünüş ki aralı durmay, düşünüş ki urunup baksak, dostlarımız, uruk tukkallarımız, hizmettaşlarımız otursa da ki uxuşmasızlığını halkıp giterleyimiz. Elbette düşünüş bayağı muhabbet bağ, könül azadılık bağ. Biz uçakta vakitten kandak ütüp getkenlikini mi bilenmeyi kalımız. Bundak muhitka emimiz bir işini arzu kılımız. Kinemizse küylerimiz devamlı silah üçün.

Şimdilik radyonun uçular Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli temleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı men. Bırak ayetindeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamay kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kırıp, kalıgan vaxtıda kalıgançı anlısanla buludun. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

Hörmətlik radio anıqıçılar. 5-ci ayının 1-ci gününün başlayıp, Cungu Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletin tamujni beji almaslıq tedbirini umumyüzlük yol koydu. Cungu dünyadaki diplomatik münasibet ornatkan barlıq Afrika devletleri ve diplomatik münasibet ornatkan barlıq en terakki tapmağın devletler bilen öz aldığa umumyüzlük tamujni beji almaslıqını işgaşırgan tunci asaslıq iqtisadi gevdege aylandı. Afrika İttifakı Komitetinin reisi Yusuf bu tedbirini muhim del vaxtıda çıkarılgan tedbir hem qeyrindaşlarca dostluğa tolgan tedbir dep maqtadı. Birtarafçılık ve qoruqçılık baş götürüyatkan rayon siyasi vaziyeti ciddi buluyatkan ahvalda Cungu texmi teşebbüskarlık bilen 1 milyar 400 milyondan artıq nopusqa ega istimal bazarını Afrika devletlerinin terakkiyat porosiga aylandırıp Çoğun devletinin mesuliyeti ve yukarı seviyelik sırtkı içi bitişini qat'i kengaytiş iradesine namayan kılıp, Cungu bilen Afrika'nın zamanıvileşiş arzusunu birlikte işgaşırışıga yeni hareketlendirgüş küş koşudu. Uzaktan buyan Afrika mal bulgan bilen setip çıkırış qiyin buluşta qiyin ahvalga duş geldi. Eksport yolları ravan bolmaslıq, icazet ölçümü yukarı buluş, ul əslə kuruluşunu yürüşləşdürüş aciz buluş qatarlıq məsələlər girəlişib, Afrika'nın nurğun əla süpətlik, özgeçi məsulatlarının xəlqara ixtisatının aylinişiğa sicil, muqum kirişi qiyin boldi. Onun üstüge xəlqara iş təqsimatıda uzun məzgil xam əşya bilən təminləş basquşıda turğaşqa, Afrika'nın ixtisat kurulması birli xil həm aciz, sanatlişiş musabisi intayin qiyin. Şunun bilen bir vaxtta bir kısım garip devletleri tamujni bejini besim işiltiş kuralı kılıp, soğudunun normal yürüyüşünü tostu. Rayon tokunuşunun taşkı təsirimi Afrika'ya davamlıq təsir körsetti. Moşindak arıq görünüşte Afrika devletleri öz aldığı terakki kılışını tezletip, öz zimini de kesip zancarını uzartıp, eksport külümünü kengaytip, sırtın meblağ cəlip kılıp, iqtisatının hayati küçünü urğu tüşünü ciddi ümit kıldı. Afrika devletlerinin ciddi ümidi aldıda, Cungu Afrika'ya kartılgan hakiki, samimi siyaset ideyesi ve toğra haqqaniyet menfaat karışını başını ahir emeli hareketi arkalık emeliyet körsetti. Tamujni beji almaslıq tedbiri soğududaki yigani kemaytish yoki keçirim kılış tedbiri emas. Belki Cungu Afrika hemkarlık munbirde bekitilgen türlük emeli hemkarlık tedbirleri bilen çoğunkur birleşip hareketlendigan tedbir. Cungu Afrika'nın özgeçi mesulatları üçün dereceden taşkırı çoğun külemlik bazarga tutuşudugan dervazını içiplik almay, teximi muhimi bunu strategilik yetekçi kılıp, Afrika'nın yerlik pişiğilip işleş kesbi, eşya obroti, soğuk zanciri ve alaqdar ul əsləhələrinin maz tərəqiyatını ilgir sürüp, gayet zor bazar icazeti porustini haqiqi türde Afrika'nın sanayetleşiş musabısının işki hareketlendirgüş küçüge aylandırdı. Tamujni beji almaslıq yana Cungu bilen Afrika'nın mulazimet sodisi, rəqemlik soda, yeşil kesb, imkaniyetlik sicil tərəqiyat qatarlıq sahalardaki hemkarlığını ilgir sürüp, Afrika'nın zamanüleşiş musabısını tezilçigi yardan berdi. Şərqi Afrika'daki Keniyada, Nyoyogo ve Hawaii meyvesi qatarlıq iqtisadi ziraatla yüksandığı poiz bilen Cungu'u toşuldu. Bu, Şujaydaki dekallarının kerimini aşırıplı kalmay, etraptaki eşya obrotu bilen soğuk zanciri kespinin mas tərəqiyatıga törtkü boldu. Gərbi Afrika'daki Koti Diyo'da Cungu karxalları hüddigi alğan zamanevi kakao pişiğilip işleş zavuti Şujay'nın uzak müddet dəslapki xam eşyalarınla eksport kılış tarixiga xatimi berip, Şujay'daki dekallarını inçki pişiğilip işleşke katnaştırıp, koşulumu kımmet paydistin bəhraman kıldı. Tamujni beji almaslıq soğudunu güllendirişinin altın aşkıcı, kesipki meblağ silişinin ilgiri sürgücüsü, Xırısqı taqabıl turuşunun dəl vaxtıda yaqqan yamğuri. Cungu bilen Afrika'nın dostluq reştisini tutaşdırdığan köyrükü aylınıp, Afrika'nın teximi köp əla süpətlik özgeçi məsulatlarını Cungu'daki milyonluğun ailelerge kirgizip, Cungu Afrika xalqının erişiş toyğusu, bəxt toyğusunu aşırdı.
Janubi Afrika Johannesburg Daşösi Afrika Jongo Tadqiqat Merkezinin modiri David Monyaey mundaq dep qaradı. Jongo'nun tamojni beji almaslıq siyasati dal vaqtida boldi. Bu dunyavi taraqqiyot tashabbusini amaliyalashtirish, janub-janub hamkorligini qo'llashdagi amaliy harakat. Bu Afrikaning Jongo'ga eksport qilish ko'lamini kengaytirib qolmay, eksport qurilmasini teximi a'lolashtirib, qo'shilma qimmati yuqori teximi ko'p mahsulotlarni Jongo'ga yetkazishni ilgari surib, Afrika iqtisodining tipini o'zgartirish va sanoatlashtirish musobasiga yordam berdi. Jongo'ning Afrikaga qaratgan tamojni beji olmaslik tadbiri teximi chuqur dunyoviy iqtisod ahamiyatiga ega bo'lib, dunyoning taraqqiyotiga qimmatlik, muqimlik va iniqlik ota qilibli qolmay, dunyoning janubidan iborat dunyo iqtisodining eshishidagi muhim harakatlantirgich kuchning taraqqiyot yo'shirin kuchini teximi qo'zg'atdi. Bu yil 2-nji oyda o'tkazilgan 39-nji navbatlik Afrika Ellari Ittifoqi oliy yig'inida Birlashgan Davlatlar tashkilotining bosh kotibi Guterres barliq taraqqiy topgan davlatlar hamda bir qadar kuchli iqtisodiy amaliy kuchga ega davlatlarning o'xshash tadbir qo'llanishni murojaat qildi. Xuddi Janubiy Afrika mustaqil liniyasi axborot to'g'ri bekitining maqolasida aytilgandek, Növətdə dünya sodu muhiti eniqsizliqi duş kelibatqan, bəzi zoravan dövlətlər üzlüksüz sodu tosqi quruvatqan arıq görünüşdə, Jongo'nun Afrikaga bazarını umumizlik eçivitiş tədbiri, Jongo'nun dünya sodu sistemisindeki məsuliyyatcan çoğun dövlətlik aktiv rolini namayan qıldı. Tamojni beji almaslıq yeni dəvirdiki Jongo-Afrika həmkarlıqının altın namkartısı. Jongo bilan Afrika diplomatik munosabat o'rnatganligining 70 yilligini tabriklash yangi boshlanish nuqtasida ikki taraf bu tadbirni fursat bilib, Jongo Afrika hamkorligining teximi yuqori saviya, teximi chuqur qatlam, teximi keng sohalarga qarab taraqqiy qilishni ilgari surib, yangi davrdagi Jongo Afrika taqdir o'rtaq gavdisini birlikda barpo qilib, Dunyoning janubidagi rayonlarining gullab taraqqiy qiladigan zamonaviylashtirish yo'li qarab tang qadam tashlashiga yordam berdi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Amerika Cumhuriyeti Trump bilen Germaniya zonglisi Merez yakında İran uğruşunu çördep ebbağın eğiz uğruşu da, Trump Germaniya'da turuşluk Amerika armiyesini kıskartımız deb tehdit saldı. 5. ayının 1. günü Amerika Germaniya'dan tahminen 5000 Amerika askerini çekindirdiğallıkını resmi cakarladı. Tehlilde mundaq deb karaldı. Bu qadimki əskər çekindirişinin yüzəki bivasitə səbəbi Amerikanın Germaniyanın İran uruşida küş çıxarmağanlığını cazalaş. Amma çoğunqır qatlamlıq səbəbi Amerika bilən Avropanın müdafiə işleri çıxımıdın ibarət bu konu yarını çöğür digən yeni yarı eğizi. Trump hükümeti planlatkan əskər çekindiriş kaldı ki, Germaniya vekilligideki Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı devletlerini Amerikanın müdafiye işlerine tayin iştin kutuluşka kıstımaqda. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin əmeldarı yakında əskər çekindiriş planının bunundan kiyinki 6 aydın 13 aygıca tamamlandığını etdi. Avrupa Amerika taratkuları mundaq tep qaradı. Amerika'nın bu qatım Germaniyada turuşluk armiyesini azaytışı, Trump hükümetinin bunundan ilgiri Germaniya zonglisi Meriz'nin onu tənqidliyelligidin öç ilişini məqsəd qaladı. Meriz yakında mundaq dedi. Amerika'nın İran'a qaratqan hərbi hərkiti de strategiya kəmçil. İran rəhbərlik qatlımının haqaretiga uçurdu. Amerika zonglisi Trump ətisi cevap verib, Meriz özünün nemi dəvatqallığını əsla bilməydi. Germaniya meyli iqtisad yoki başqa cəhətlərdən bolsun, ifadəsi şundaq naçar dedi. O, arqadılı yana Germaniyada turuşluq Amerika armiyasını azaytış doğrusunda təhdid saldı. Amerika bilen İsrailiya 2-ci ayının axırı İranğa kəng köləmdə hücum qılğandan buyan, Trump hökuməti Germaniya qatarlıq Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı əzalarını küş çıxarmadı. Amerikanın İranğa zərbi berişigə yardım bermedi, dəb köp qıtım tənqid qılğan. Trump bunundan ilgiri köp qıtım Avropadan əskər çekindirdiğallıqını bildirgen. Yana Amerikanın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıdan çekinişini əstaydıl oylishimiz digen. Ammavi pikirde mundaq dep qaraldı. Germaniyadan keyin Trump hükümetinin keyinki cazalaş obyekti İtaliya bilen İspaniya bolishi mumkin. Bu iki devlet bunundan ilgiri Amerikanın öz çigirisi işidiki hərbi bazdan paydalanıp İranğa qarşı uruş qilishini rad qilgan. Trump 4. ayının 30. günü mundaq dedi. Kelgüsü de İtaliya ve İspaniyada turuşluq Amerika armiyasının sani azayışı ihtimalga naiti yakın. İtaliya bizge heşkandıq yerden berip baxmadı. İspaniya bek naçarlıq kıldı. Amerikanın turuşluq əskerini azaytış usulu karata Germaniya nisbeten soğukkan boldı. Germaniyanın diplomatiya ministeri Vadfor Trump əskər çekindirdiğallığını bildirgenden kin, Germaniya bununla yaxşı tayarlıq görüp koydu, dedi. O yana Trump hükümetine agahlandırıp mındaq, dedi. Ramstein Hava Armiyesi bazisi Qatarlıq Germaniyada turuşluq Amerika Armiyesinin əsləhəleri Amerika bilen Germaniyadan ibarat işki tərəfki nisbətən təngdassız rol oynaydı. Germaniya Amerikanın Avropadaki kölümü ən çoğun əskər orunlaşdırış orni. Amerika armiyasının 4. ayının otururlarında elan kılgan sallıq məlumatı qarğanda, növbette təxminən 86 min Amerika əskeri Avropada durdikən. Bunun içində təxminən 39 min adam Germaniyada durdikən. 5 min adam çekingendikin, Amerikanın Avropada turuşluq armiyasının sani 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunışı partlaşdım burunqı səviyyəyə düşüb qaldıkən. Şərqi Cungus Fendaşöz'nin siyasi profesori Josep Maoni mundaq dep görsətdi. Bu qıdımqı əskər çekindiriş Şamali İran uruşu səbəbinin bolğan. Amma şunan bilen bir vaxtda Amerika bilen Avropanın müdafiye işleri çıxımı məslisini çördigen konu yarını yeni bir qıdım açdı. Trump tunci zontonluq vəzip ütəş məzgildila, Germaniya Qatarlıq Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıdaki iştibaqdaşları Amerikanın hərbi muhafizət küllükigə tayını valdı. Öz döltünün dövlət müdafiə çıxımı uzaqçı ölçəmi yetmedi, dəb köp qıtım ağırınğan. 2020-ci ili Amerika Germaniyanın ғərbi cənubidiki Stuttgartta təsdiq qılınğan Amerika armiyasının Avropa komandallıq ştabını köçürüşünü planlığan. Yana Germaniyadan təxminən 12 min əskər çekindirişini planlığan. Bu plan keyin Biden hökuməti təxtik çıxandan keyin iş qaçmağan. Mütəxəssislər mundaq deb görsətdi.
Yevropa'nın kent kölemde asker çekindiriş, çekindirmezlik doğrusu da Amerika siyasi sahasındakilerinin fikri bir dekemez. Demokratlar Partisi bilen Cumhuriyetçiler Partisi de Atlantik Okyan halkıgan ittifakını küçeytişini kollaydıgan nurgun avazlar bar. Amerika parlamenti bultur yılı ahırda makullagan 2026 yıllık devlet müdafiyesige hukuk beriş kanun layihesi de alaydı bağlaş neticesine kandırmasala, Amerika armiyasının Avrupa komandallık ştabıgı karışlık rayındaki askeri küçünü 76 mıngdın azaytışını çekleş inek izilgan. Germaniye Kottingen daşöğüsünün profesörü Yüşşau Hua mındak tep karıdı. Avrupa bilen Amerika'nın asker turguzuş meselesini çördügen küsini şişi köpkatim yüzü bergen bolsa mı? Lekin umumi cihetin karganda kısık muddet içi de Amerika'nın Avrupa'daki stratejilik mevcutluğunu özgertiş naayt tes. Tehlilçiler mındak tep karıdı. Gerçi bu kıtım Amerika'nın asker çekindirişinin təsiri çeklik bolsa mı, lekin bu xil eniqsizlik Avrupa devletlerini krizisqi duçar kılıp, Avrupa'nı müdafiye işlerde öz aldığı iş görüş yolu üstüde izinleşini tezilişki mecbur kıldı. Germaniye tarihi karakterlik hərbi hazırlıklarını kengaytiş planını yol koydu. Nişani Federasiya Devlet Müdafiye Armiyesini Avrupa'daki en güçlük montizm armiye kılıp kurup çıkış. Avrupa'daki başka nurgun devletlerinin müdafiye sahasındaki siyasi arzusu ve meblağ selinmesi mi körnerlik açtı. Elbette, Avrupa'nın müdafiye işlerde öz aldığı iş görüş yolu asan emez. Gollandiya'nın halkara münasebet ve xayıpsizlik meselesi mütexessisi Rob Dewick, bir çoğun hırs Avrupa'daki her qaysi devletlerinin devlet müdafiye sanayitinin işlep çıkırış iktidarını kengaytişke bağlı. Avrupa'nın devlet müdafiye karxanaları daim murakkep kanun nizamlarının tosqulluğuna duş keldi. Tör tasdiqlaşqa köp hallarda neçe yıl vaqt ketidi dedi. Bunundan başqa Avrupa'daki her qaysi devletler devlet müdafiye planı, işlep çıkırış ve setibiliş cihette yanıla nisbeten yetim kılıp, Avrupa'nın müdafiye texnikisi ve sanayet asasını eğir derecede maslaştırış qiyin meselesine duş keldi. Avrupa'nın yukarı teknikli kural süpsi, rakamlık teknika qatırlık cihetlerde sırtkı tayinişi mi, onun öz aldığı iş görüş yüzünlüşünü çekilip durvatkan bir çoğun kemtüklük. Lekin Avrupa amuvi pikiri Avrupa'nın çekiniş yolu kalmadı deyip karıdı. Germaniyanın sabık muavin zonglisi, Qoşimçi Diplomatiya Ministeri Fischer yakında Fransiyada çıkıdığan Dünya gezisinde makale ilan kılıp mundaq dedi. Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı parçalanışı başladı. Vaziyetini oğuşaydıgan köznek takaldı. Amerika uzundan buyanki Avrupa'nın xayıpsizligini qoğdaş endisini ahırlaştırdı. Avrupa hazır özünün yolu da meniş gerek. Hürmetlik radyo anlı uçula. Bu kademki Dünya Nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Gülbekrem Muhtar bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Kurban Sajappar.

Yer şarda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan Jonghua Milletinin Uluq Gölünüş Tarihi Musabısıdaki Zor Alkışnamlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan Mesul Mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızni avvalqıdek yaqtırıp anlaydığanlığınızga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toqdi. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Dostum, erkin yadınızı boz gerek. Biz bu bir kanç günlük programlarımızda Turgun Mecit'nin Gül Kıskan Meynin Yarım namlıq povestinin aldın kısımını anlap kandık. Yahya şunç uzun izdep Aygül'nü aran tappi. Her işkeylen bunundan çeksiz hoşal buldu. Hem pat pat körüşüp durdu. Ama ulanın yaş günleri uzun kıbamadı. Aygül'nün tukkaları bu işten haber tapkan deyin ki, o işkisinin birgi buluşuğa katbi karıştırdı. Sebep, ola Yahya'nın hazır kılıvatkan işini yaratmağın idi. Keyinki küllerde o Aygül'ni yeni bir kettim jüttürüp koydu. Ondaq da Aygül zadı kayak getdi. Olanın keyinki küller kandaq bola. Bola kızıqsınız, dekitağınız dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız oranlaştırılgan Turgun Mecit'nin Gül Kıskan Meynin Yarım namlıq poğustının davamıdı bolsın.

Hamda har qitim uyga basam, ata-onamning mening to'yimni qilish to'g'risidagi tugmas paranglardan ichim pishidigan bo'lib qoldi. Ilgari bu to'g'risida gap chiqsa, jim turib olgan opammi adab qilgan edi. Ko'zimizning ochig'ida to'yingni qilib ol, deydi u ko'zlarga yosh ilib. Dadam ikkimiz yashinib qoldik. Biroq ish bo'lib qolsa, bo'ldi qila opa. Undoq ko'ngilsiz gaplarni qilmig'ini, deydim uningga tasalli berib. Men tek çoğun bulmağın tursam. Neyim deydiğen sen balım? Jigirmeden eşip kettin. Yaş çoğun ayğanğıla çoğun olup kalmaydı. Men turmuşunu əmdi tüşen gelip attı men. Bu neyim deyginin balım? Dadam bir çağda şundak deyken. Onun mənisini əmdi tüşünüp attı men. O deyken mundaqıl dap koygan gap balım. Yaqay, dadam yalğan gap kalmaydı. Balım. Eğer köylünde bir əsib olsa, tatınmay etkin. Özün halıqan bir kızını əp yerəyli. Köylümde hiç kim yok, apa. Men boğandı dobu bala. Ola, menin karakterimde bağansırı özgürüş bolu atkallıqını sezdi.

Bir gün keçte bir dostumun toyida Aygül'nü uçurtup kaldı. Şunca uzak köyümü geçke dastlabda o gözümge başkaçı köründü. Karısam ilgirkiden azra kısılva alışıp kaldı. Lekin çaşları yanlı şundak uzun. Mağlay çeci ve aynı aynı orap durgan Mecnun talbı uçaydı. Çekisige bir tal kızıl gülünü kıstırvaptı. Onu körüp emniletin suslaşka başlayan ışık otu yeni yalkıncaşka başladı. Gerçi o menden yüz örgen bosumu, bırak muhabbet başka bir dünya idi. Çıkıp gidi mendebla çıkıp ketkili bulmaydı. O mu mini ködü. Şuğunisi çırak yorukıda çıraydaki özgürüşlerini perk etmedim. Usul başlanganda ayınıp onun yinigi berip kaptı men. Yaxşı durdunuz mu? Dedim teşebbüskarlıkla onundan ahval sorap. Yaxşı, dedi o mu menden özünü kaçırmay. Keyin usulğa tüşkenler köpüyüp restoranı varan çürün besip getdi. Gap kılışkımı fırsat bulmadı. Onu toy kıp oldum ekeyen dap oyludum. Lekin bu jarayanda bira erinin onunğa yakınlaşkalıqını kömüdüm. Yürküm hedep otırap kitat attı. Bırak yelikı kışta tonluğan bir parça muz könlümünü soğut attı. Toy bağın sıra kızıp getdi. Karısam heyli bir kemgeci dağınışlıgan çıray. Şuna ata-anamdan ansırıp baldırak kaydışık tayarlandım. Dostum tolumu tersi ruhsat bədi. İşik aldığı çıkıpla Aygül bilen yanı dokuruşup kaldım. Biz hodde uçuruşka deyişip koygandak bir-birimizge karğınımızca bir haza turup kaldık. Kayıt kılıp atkandım. Dedim ahırı kağıdak başka yap tapamay. Mən müşu, dedi o toduklap. Əmsi bilim aylı. Koçada onun bilen yanmayan kedi vardı mən. Turup özümünü muhabbetliş bürgen çağlağı kep kalandak mi his kılı mən. Tonuş tuyğu, tonuş nefesle, tonuş bırak. Lekin aramızda namelum bir tosaq badek tilimiz kep kemmeydi. Sizni ondaq kıladap oylamağandım. Dedim ahir içimdikini basanmay. O astılap mağa kardı. Menden rencide kalıqınızını bilettim. Dedi o uhtat. Nemişka, nemiş kundak kılı siz? Sizin kançilik yakışı gördüğünüzü özünüzü ayağın. Hemme siz üçün, dedi o boğulup. Nime? Men üçün? Kandaklaçı, bunun da başka sebebiniz yok mu? Çoğun anam bilen hedemnin mecazını bilmeksiz. Ucağda men amalsız kalan. Ola sizge eskili kınmakçı bulup. Muşunun üçünü mü? Muşunun üçün muhabbetin vazgeçtiniz mi? Mən bir yetim, dilim sunuq. Ondaq eğir besimini kötürəməyəm. Həm sizdən mən səbəblik azar yap gelişinizi xalımayəm. Bu gəbləni anılab, könlüm bəkli yerim buldum. Özümünü onun oval qılıb atqanda kes qıldım. Aşıqlanın yürüki muşundaq yumşaq boz gerek. Yəni kilib, özüm yaxşı köyən qızdan yeni turup, onunğa bunundan artıq qayış qıb edinamadım. Toy qıldınız mı? Dedim ahir, yürükümünü izcil örtep durgan sualını oturup koyup. Yak, dedi Aygül beşini töven sağını çekedim etim. Nemişka? Sizcu, ben kalbimi dek boşluk bulamadım. Nemeden? Burun söygen muhabbetimden. O bu gepni anlap şunçilik ofsınıp getdi. Tanıkları demi kımığı uğrulganda bütün vücudumun ot bop yanğalıqın hiz kıldı. Ardın netçi yılla ötken muşundaq bir keci de onun bilen kaydı uçuruşup gelişimini düşümdüm oyla bakmağandım. Acaba bu takdir mıdır? Kalbimdeki muhabbet uğruğu yeni bak sürüvatkan mıdır? Sizni yılgıcı əsləp duruvatdı mən. Dedim ardaki cimce tıxını bozum. O ündümedi. Bu yedin ketmeyi duruşum mu belki yanlı siz üçün boz gerek. O ahır jığılıp etti. Beni keçirin. Hiç kısı yok. Sizden rencimeymen hem renci bakmadım. Kalbimdeki muhabbet tarihi egiz bozumu sayısı bak. Şuna onu kurtup koyğum kemmedi. Bu mu kitaptaki gap mı? Yak, bu jürükümdeki gap. Bırak kolumda kitap bolsa arsığı yeni xat kıstırıp koyğum battı. Hem de onda kılışın hacı yok.
نیمیشکا تلپانگز قبول کنده بودن ترسا آیگل سیز من محبت درخن کرد پخمدم خودم بوشون سخلاب درگندک کوچ چراغلری والدی نگهتی من özümüzün qaranğıda ketib atqanlığımızdan unutup qalğan idim. Çıraq yoruqda onun hayajanlıq gözlərge təlmürdüm. Omaq gözləri yaşan qorab duratdı. Birpli yaşlarını sürtüp qoyğum, andın bağrımğa çıñ basqım gəldi. Biraq məndə yanlı bir xil tatınış bar idi. Onu boşqını pəpiləp qoydum. Ötken işlərini sözləpəməmsiz, dedim onu köpürək kəp qıldırış uyudu. Nemi deyəmən? O aylık işlani. Məsələn, hədəngizdən hazır qandaq turub atqanlıqı deyəndəklə bolsun bolu verdi. Hədəm toy qıldı. Bıraq, turmuşu yaxşı bulmayı acırışıb getdi. Demək, turmuşdiki qayda o oylağandək bulmabdı da? Kiyin o, sizgi qığalırıqı köp ökündü. Ləkin, vaxtı ötüb getkən idi. Siz mi şundaq oylamsız? Aygül öndümədi. Lekin men ishdan to'xtab qoldi. Bayqa qarganda kayfiyati xili azad edi. Chiraydimmi? Illiq bir tabassum jilliq qilib turardi. Men mundaq o'ylayapman, dedim uni meng'ishga ishorat qilib. O'tgan ishlar o'tgancha bo'lsa, o'chaqlar turmush o'g'inish mazgilimiz bo'lsa, buni ta'tildan keyingi uchrashuvda deb bilsak, sizningcha muhabbat tariximiz yana ko'klami? Qurib qaqshal bo'lib ketmaganlar bo'lsa, Yaq, onun yıldızı bək çoğunqur. Aygül, macalı qamıqandək astamağa yönlük qaldı. Mən onu yönlük aldım. Gecinin yarqın gözləri bizgə məsğuşlaçı tikildi. Hazır bahar bəslim o? Dedim şivırlam. Qandaq dəyisiz, dedi Aygül heyran bulub. Çünki bahar quş qaytib gəldi. Qaysı quş? Yenimdəki. Mən şundaq təplə onun xuşbıraq çaşlarını sılap qoydum. Yeliqi gül, teyxçilə onun çəkizdə qısıqlıq duraddı.

Eri ölüp ketişten bir gün ilgiri xotini 600 000 yuanni yetkivetti. Bu qarz qaytirishmi yoki yetkashmi? Eri jon talashayotgan paytda xotini 600 000 yuandan ortiq omonat pulini tuqqiniga yetkab berdi. Bu qonunli qarz to'lashmi yoki mol-mulkni qasdan yetkivetishmi? Yaqinda Shanghai shahri Minhang rayonli xalq sot mahkemasi

Sevimli radyo alıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız qaytib keldik. Emdiki temimiz mi? Yani şu muhabbet temisi de buludu. Bu muhabbet degen ölmez temi o. Emdi yigitler kızlar yoşurun köyüp kalsa kandap kipadı da buludu gandı. Biz müş sualgı birlikte cevap izdep bakaylı. Tatqiqatçılar mında kulağız çıkırıptı. Yani o daim sizni əgip kitemmise. Ya ki her xil usullarda sizden dikkatinizde tartışık urunsa. Veya ki her kandak çağda onu uçurasınız. Demek o barlıq çağırlarını kolunup sizge özünün mevcutluğunu eskerti vatkallıkını düşündürüp verdi. Hizmet, ögünüş ya ki turmuşta məlum qiyinçilik, məğlubiyet kuşurğunuzda hem işi sizge teşebbüskarlık bilen eğitip verdi. Hatta bazı şahsi sırlarını mı sizden aymaydı. Şundakla sizden karışınız, fikir teklifleriniz naayeti muhim de biludu. Onundan başka sizden turmuşunuzga naayeti könül biludu. Hemişe işten sırtkı kızıkış, heveslerinizde düşünüşke izcil çarızdaydı. Turmuşunuzda daim onun sıması köz aldığınızda namayan bopturdu. Sizden başkalağı tanıştığında artıkçılıkınız, yakış tarafınızı maktab puşurdu. Hatta bazı da kemçiliklerinizde mi artıkçılık aylandırıp maktaydı. Etrafınızdaki başka yigitlerge bekerek könül bölüp daim ula bilen boğan münasibetinizde bilip durdu. Ula bilen yıkılışıplı kalsanız o yani hesed kığını aşkarlap koydu. Daim bağını tepip sizge gül, küçük soğulanı berip durdu. Tuğulgan gününüz, heveslerinizde esidi çın saklap şu gün kegende sizne tuyuksuzlu huşal kılıp ötüdü. Ya ki bayram keyfiyatını peyda kıldı. Eğer körüşki amalsız kalsı mı? Her xil yolla arkalık, mesela uçur yolla tebrikini yetküzdü, albomunuz, süretlerinizde görüşünü yakışık gördü, atanısıga, uruk tukkallarga, dost buraderlerge, hatta hizmettaş, sabahtaşlarga siz doğruluk sözlep berişini nay tukşanlarlık iştep biliyordu. Endi ayalla şu nes isimladı bolsun ki, bir er sizin kotuldaşlarınızda anlaştı halısa, mücazi intayın yakışı boğandın sert, sizin tolum hürmet kıladığallıkını, sizin muyum bilidığallıkını düşündürüp verdi bu. Avarçılık yolukka baktığınızda onun dert döksünüz, o taqatlık bilen anlap sizge hel kılış verdi. Gerçi onun tapkan çağrılarının hemisi red kılışınızı uçursu mu, yanılı sizge yardım verdi. Sebep neyme? Onun sizini yakış gögellik idi. Demek yigitle manımışında kipadıdı bolsa, kızlarının yakış gögellikinin kipadısı buldukken, etrafınlarda şundak yigitle bağ mı? Eğer şundak adam bop kalsa, nasıl ettim şu ki, çokum kadirlenle. Muhabbetlik hayatta birinin yakış görüşüge müyesser bulmaktı mı artık bekt bulmuz gerek? Şundak birinin boğundun her vakit suyunu şiz kılaylı, minnettar bulaylı. Yine müse muhabbetlik uydurumuz, devamlı silah üçün.

Sevimlik radyo anlıkçılar, programımız şu tatlı dağımlı şivatıdı. Bir hünervan üç çilek yasaptı. Bir çilekke kıh kaçılaptı. Onundan hem adam keçipti. Birisige su kaçılaptı. Hem adam işiltipti. Üçüncüsüge əsəl aptiken onu hem adam kadirlep tetipti. Demek bu yerde çilek okşaş. Lekin bunun içige kaçılangan nersi okşumuğaçka ulanın kelgüsüm okşumuğa. Kişilik hayat mı del muşunun okşar. Sizde kandak ideye bolsa, şundak hayatkı irişsiz. Könlünüzde kandak hiyal bolsa, şundak turmuşkı irişsiz. Şunun üçün, hiyalınız her vakit güzel bolsun. Çünkü şu hiyal herkitinizge aylınıdı. Herkitiniz çoğu digende, emliyetinizge aylınıdı. Şunun üçün her vakit, nişanımız mı güzel bolsun, arzuyumuz mu güzel bolsun, baskan her bir kademlerimiz mi güzel bolsun. Şundula neticimiz güzel. Her bir vaktimiz güzel boludu. Kenemise hazırkı vaktimiz mi güzel bolsun, güzel küylerimiz devamlıksız üçün yangraydı.

Ular ticaret taktikisini del vaxtı danışıp, paydının yeni iş noktası üstü de pahalı ızdındı. Takkı yamaşçılarının yol başçısı. 2020 yılı 10. ayda çılgan Şincan Yaşları İgilik Tikleş Uyuşmasının kuruluş yığında, Huan Yibo Nait ayacalanan halda bu uyuşmanın keneş başlıklılık vazifesi təyinleniş təklif namısını tapşır valadı. Yığın meydandaki yaş ilgili tikli güçler Huan Yibo'nun bu şan şerpi için alkış sadalarını yanırtıdı. O köpçülükke ilgili tikleş takı yağmış kokşaydı. Hakiki galbe malum bir ilgizlik yetiş bulmasıdın, belki texim köp kişini başlap birlikte yağmıştır deydu. Şunun da itibaren texim köp yaşlarının ilgili tiklişi başlamçılık kılış, onun yeni bir mühim nişanı gaylındı. Şincan Yaş Karxançılar Cemiyetinin terakkiyatı köngüldeki dek bulmayotkan aşı mezgilde, Huan Yibo dadılıq bilen ilgir kiyim bulup bu cemiyetinin kanuni vekili, baş katibi ve icraiye cemiyet başlığı katarlıq vazifelerini üstüge alıdı. Şununla başlap o ilgirkiden texmi aldıraş bop getirdi. Bütün Şincan'daki herkais vilayet, oblas, naiye, şehirlerine aylınıp, şu caydaki rehberle, yaş karxançılar bilen sökbetleşip, pikir almaştırıp, türlük sahalar bu içe faaliyetlerini teşkillep, yeni azalarını pahalı kabul kılıp, ahırda Şincan Yaş Karxançılar Cemiyeti'nin azasını 300 netçi kişi yetküzdü. Şincan'daki çoğun tüptüki karxanlılar, ızbasarları, münevver ilgilik tikli güçler topi, katarlıq toplarını kurup çıkıdı. Bu mezgilde Huan Yibo Şincan Yaşlar İgilik Tikleş Uyuşmasının başlığı salayeti bilen, arzunu işkaşırış yipek yolu yaş karxançılar sepiri. Yeni devirge minnettarlık bildiriş, kötürengi ruh bilen yeni terakkiyatka atlanış, yaş karxançılar üzere ziyaret kılış, sahaya söhbet yığını. Amivi menfaatdarlık pahal etti. Yaş karxançılarının kütülüş zali baş temelik saloni. Yaş karxançılar birleşim dostluğu. Yaş karxançılar ders hanısı. Yaşlar ilgili tikleş boşluğu katarlıq yürüyüşlük faaliyetlerini sıcil ötküzdü. O adem terbiyeleşini yadro, yaşlarının yanıq yaratışı, ilgilik tiklişigi mülazimet kılışını asasi məqsəd kılıp, baylıqını biriktiriş, hizmetini birleştiriş, küşünü mücessemleş arqılıq, ilgilik tikligen yaşlar ve türlük ilgilik tikleş amınları bilen kən dairde alaqılışıp, torda canlıq faaliyet kılalaydıgan, özara hem türtkü bolalaydıgan, baylıqtın ortak bəhirlini əlaydıgan, Alak iktidarı küçük bolgan, yaş ilgilik tikleş ixtisaslıkları icdimai topi hem de her derecelik komünistik yaşlar ittifakı teşkilatları yaşlarının yanlıq yaratış, ilgilik tiklişigi mülazimet kılıdığan tügün tipideki teşkilatını berpa kılıdı. O daim Şincan'daki yaş karxançılarını dağız boyudaki terakki kılgan rayonlarına berip ekskursiye kılış, ügünüşki teşkilat, köpçülüklerin nezer dairesini kenaytişige yardım berdi. Yine Şincan Yaş Karxançılar Cemiyeti azalarını başlap, bir belbağ bir yol liniyası buyduki devletleri verip, soda emkarlıq pürsüt izdeydi. Onun yetekçiliki de Şincan Yaş Karxançılar Cemiyeti'nin hayati küçü urğuydu. Bir neç yıldın bu yan Şincan Yaş Karxançılar Cemiyeti yaşlarının ilgilik tikleştirdiğin cemi 27'si yardım verip, Cenubi Şincan'da 1000 adem qetimdin artıq işqa ornışıqa türtkü buludu. Şunda kılıp Şincan Yaş Karxançılar Cemiyeti, hakiki turda Şincan'daki yaş karxançılarının ailesi gaylındı. Şincan Yaş Karxançılar Cemiyeti'nin icraiye başlığı, Şincan Yaşları İgilik Tikleş Birleşmesi'nin keneş başlığı, Katarlıq köptügen, icdimai vazifelerini koşum çötügen Huan Yibo, samimilik bilen mundaq deydi. Bu vazifeler bana yaş karxançı bulu süptümüz bilen, dadıl başlamçı buluduğan İgilik Tikleş Royu'yı iyi bulup lıkılmayı, Yine texim köp icdimai məsuliyyətini üstümüz gelip, Şincan'ın yuqır süpətik tərəqiyyatı üçün tökbü qoşuşumuz gerekliğini her vaqt əskər tutdurudu. Yuqır pəllidik tallaş. Gerçi şirket puxtu qədəm bilən tərəqiyyə qılvatqan bulsumu, əmma Huan Yibo əzəldin nişandın adaşmaydı. Başın axır kalısını səgək tutup, ticaret ritmini dəl cayda kontrol qılıdı. Şirket məbləq salgan əməli dükkanlar xeyl zor somluq ziyan tartqanda, O keskinlik bilen çekinişini tallab, münasibetlik dükkanlarını takaydı. Şunun olan bile emkarlaşıkçılar işçidimi, bazı mühim tanışaş ilip barğaşka, mezmun tarqıtış torey kesbini devamlıq yürüştürüşte, bazı meseleler görülüp, karxanın yadroluq kesbkirimi tüz sızıq şekilde tüvenləb getirdi. Zor məbləq silingan yemek-işmek kesbi türüdün vaz geçiş.
yadroluk kesip kırımının tez azayışı Katarlık kesip türüdeki çekiniş meselesi, Nurgun işçi hizmetçinin şirketinin kelgüsü terakket istihbalığı bolgan işençisini tevirtip koydu. Ama Huang Yibo baştan ahır, çekiniş bazda ilgirleş karganda tekim köp cesaret talep kılıdı. Mağlubiyet muhabbetke eriş yoludaki mukarrar keçirmiş. Adem bütünlüğü veren bulup ketmeyen ekvalası da çokum doğamlık algı ilgirleş gerek dep karaydı. İgilik tikleştiki cumulağım çokkısının vaxtı da çekingendiğin kiyin o kolektifini yitekləb, üzlüksüz oyunup tecrübelerini yekünleydi. Karxanının kesip türlerini tanışaşını kısa müddet için tamamlap, karxanı terakkiyatı düşkelgen kıyım meselelerini muhabbetlik el kılıdı. O hazırkı vaqtlıq vazgeçişinin keyinki yuqur pəlligi örləş üçün texim yaxşı asas selişkənlikigə qatdi işinidir. 2022-ci ilə şirkətinin ticarət somisi aşqandan kin həmkarlıq üstüdə kengişişki kəlgən karxana və orunlarının ayıq üzülməydi. Qarmaqqa xeyli muvafiq bolğan bəzi həmkarlıq, qoşuluş layihələri şirkətdəki bir qısım başqurğuçı xadimlarını hayacanlandırdı. Amma Huang Yibo soğukkanlıq bilen, onlarının bu layihalarını rad kılıp, karxana paydasının mühim noktasını ixtisaslıqlar sistemisi ve tüzüm kuruluşuna məbləğ silişini tanlaydı. O şirketin işki kısmında açılan bir qatımlıq yığında nait obrazlı kılıp, netice ünüm işaqi ve terbiyeli sistemisi karxananın sebir lagiri. Navada bir karxanda asasi müstəkkəm lagiri bulmasa, tərəqiqatın söz aşkılı bulmaydı, deydi. Çünkü Huang Yibo'nun ideyası da, karxanının tərəqiyyatı da tədirci ilgirləş intay mühim. Bu, takı yamaşqanda puxt qadam bilen olgı ilgirligen qoxşaş. Pəqat qadamını puxt elib, netici qazınışqa aldırab getiştin saxlınıb, əsli məqsədini əsli çın saxlab, qeyinçiliğini yenib olgı ilgirləb, ötmüşünü unutmağandıla, andın həqiqi özbetiliş və ilgirləş bursdigi erişkili buludu, diyen qaraş bar idi. Bu şaşmay doğumluq yamışış. Huang Yibo'nun igilik tikləş qadimi ızçıl toxtab qalmaydı. O bu cəriyanda öz kəsbiga qılçı mas gəlməydiğən yeni bir kəsb törünü etiş doğrusu da kişini heyran qaldırdığan qarardın yeni birini çıxırdı. O bu haqda düşünce verib, menimcə bu yeni bir yamış qarziydiğən tağ deydi. Köp yıl sod sahəsində tırış arqılıq Huang Yibo karxanının ənənevi kəsb əndiyisinin muqum tərəqiyyat məzgiligə kirgənlikini, Texmi hayati küşke ige yeni iş noktasını tepişinin zörürlükini sezgürlük bilen es kılıdı. O köptereptin tekşürüş ve delilleş arkalık, Şincan'ın has su mesulatları bakımçılıkının terakket istihbalığa ümit bilen karab, bu sahani yerliknin kes terakket yönlişige maskeledigan, bazar boşluğu kenşken dep karaydı. Şununla o keskinlik bilen bu kesip törünü bekitip, takkı yamışış cesareti bilen yeni bir kıtım İgilik tikləş yeni müsabisige atlındı. Huang Yibo'nun işxanısıga şirket ve o erişken türlük mukapat lonkuları tısılgan bulup, o bu axtı toxtulup, mən üçün bu mukapat buyumları mühim emez. En mühimi, taqiyamış cereyanda düşünü olgan dauli. Hayatın kımeti sizin kançilik igizgi yamaşqalığınızda emez. Belki şu noktaga kandaq yamaşqalığınızda. Şundaqla özünüzdün başqa yeni qançilik adamının yamışışıga yardım kılganlıqınızda deydu. Huang Yibo'nun nisbətən etkanda iyilik tikləş müsabisi qalibini taulaydıgan jarayan. O, hər qıtımlıq taqı yamışış mağa özümünün teximi eniq tonutudu. Hər qıtım taqı yamışqanda qeyinçilik qandaq yüzünüş gereklikini teximi çonqır es kılmın. Mana bu, taqı yamışışının mağa bergen ən yaxsı soğusi. Taqı yamış jarayanda mən qalbimdiki küşünü tapdım deydu. Ziyaretimizin ahırda közlerden katilik çıxıp durgan bu yaş karxanıçı, işxanısının derisinden yıraqtı qat götürüp durgan buğdu çoxısı qırap, meyli reallıqtiki ya ki kəsiptiki tağ bolsun, mən yamışıdığan tağlar yana nait nurğun. Bıraq, bunun dikin yamaşmaqçı bolğan hakiki tağ, kalbimden çonqır katlımı qorunap ketken bolğaşqa, bu taqı yamışını hayatımın üzlüksüz yükseliş cereyani dəp qaraymen, dedi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

0: Kepirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, mine. Sikot işçilerle tersi kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz kalgal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkemizni işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tersi ötü atıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ulan hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
1: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Amerika Cumhuriyeti Trump bilen Germaniya zonglisi Merez yakında İran uğruşunu çördep ebbağın eğiz uğruşu da, Trump Germaniyede turuşluk Amerika armiyesini kıskartımız dep tehdit saldı. 5. ayının 1. günü Amerika Germaniyeden tahminen 5000 Amerika askerini çekindirdiğallıkını resmi cakarladı. Tehlilde mundaq dep karaldı. Bu qadimki əskər çekindirişinin yüzəki bivası səbəbi, Amerikanın Germaniyanın İran uruşida küş çıxarmağallıqını cazalaş. Amma çoğunqır qatlamlıq səbəbi, Amerika bilən Avropanın müdafiye işleri çıxımıdın ibarət bu konu yarını çöğür digən yeni yarı eğizi. Trump hükümeti planlatqan əskər çekindiriş kaldı ki, Germaniya vəkilligidiki Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı dövlətlərini Amerikanın müdafiye işlerine tayin işten kutuluşqa qıstımaqda. Amerika Dövlət Müdafiye Ministerliğinin əməldarı yakında əskər çekindiriş planının bunundan kiyinki 6 aydın 13 ayıqıca tamamlandığını etdi. Avropa Amerika taratqıları mundaq dep qaradı. Amerika'nın bu kıtım Germaniye'de turuşluk armiyesini azaytışı, Trump hükümetinin bunundan ilgiri Germaniye zonglisi Meriz'nin onu tənqitli yerliğinden öç ilişini məqsəd kılıdı. Meriz yakında mundaq dedi. Amerika'nın İran'a karatkan her bir hərkete de strategiye

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan Jongho Milletinin Uluq Gölünüş Tarihi Musabısıdaki Zor Alkış namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

3-5 yıllık plan mezgilden başlap, elimizin halk ilgilikini 2 baskışkı bölüp terakki kıldırışını oylap görüşkü boludu. Birinci baskışta müstakil, bir kadar mükemmel sanayet sistemisi ve halk ilgiliki sistemisini berpa kılış. İkinci baskışta yez ilgiliki sanayet, devlet müdafiyesi ve pen teknikini umumüzlük zamanı ulaştırıp, elimizni iqtisadi cihette dünyanın aldıngı qatarıgı ötküzüşte yeni bir qetim oturup koydu. Lekin keyin medeniyet zor inqilabi yüz bergeşke, aynı çağda oturup koyulgan tötni zamani vilaştırış kuruluşu toluk kanat yaydırılmay kaldı. Şundaq bolsumu 1949 yılıdan 1978 yılıgıca partimiz halkı rehberli kılıp, Konu Jongo'nun namırat ve kalak altı astıda müstakil ve bir kadar mükemmel sanayet sistemisi bilen halk ilgiliki sistemisini berpa kılıp, devletimizin ilgilik hukuki ve hüvüpsizlikini önümlü koydu de. Devletimizin sosyalistik kuruluş işleri de mezmut kadem taşlandı. Slahat İçivitiş'tinkin yoldaş Deng Xiaoping aldınkı əsrinin 80 yıllarının ahırıgı barğanda halkının kiyiş, toyuş meselesini hal kılış. Aldınkı əsrinin ahırıgı barğanda halkının turmuşunu hallıq seviyeye yetküzüş. 21. əsrinin otturlarıgı barğanda zamani vilişini asas cihetini işkaşırıp, Otur hal terakki tapkan devletlerinin seviyesi yetiştiğini ibaret, 3 kademgi bölüp miniş stratejisini oturup koygan idi. Yeni əsir kirip, halkının turmuşu umumi cihetin hallıq seviyeye getkenlikin, partimiz yine partiya kurulgalıqa 100 yıl bolganda 1 milyard net 100 milyon ahalıgı nep yetküzüdüğen tekim yukur seviyelik hallıq cemiyetini umumuzluk kurup çıkış. Andın yine 30 yıl küreş kılıp, Yeni Jongo kurulgalıkı 100 yıl bolganda zaman evilişini asası cihetini işe aşırıp, devletimizin sosyalistik zaman evilişkan devlet kılıp kurup çıkışını otturu koydu. Partiye 18. kurultuydu bu yan, Jongo'ça sosyalizm yeni devir girdi. Jongo'a milleti orundun desturuş, beyiştin, kudret tepişki ötüştek ulu alkışını kütüv aldı. Partiya 19. kurultayı yeni tekimi yukarı tarihi pellide durup, 2. yüzyıllık küreş nişanıgı yetişini, 2 baskuş boyuca algı sılzitiş strategiyelik uğurlaştırmasını çıkırıp, 2035. yılı barğanda sosyalistik zamani vilişini asas cihetini işkaşırış. Muşi əsrinin oturlarıgı barğanda, devletimizin bay kudretlik, demokratik, medeni, inak, güzel, sosyalistik zamanı vilaşkan kudretlik devlet kılıp kurup çıkışını otturup koydu. 1. 5 yıllık plandın 14. 5 yıllık yerik plangıca devletimizin sosyalistik zamanı vilaşkan devlet kılıp kurup çıkış izcil türde baş temi bup geldi. Biz əgir yollanı menip baktık. Oylap bakmağın kıyınçılık ve onsuzluklağı mı yoluktuk. Lekin sosyalistik zaman evlaşkan devlet kuruş iradimiz ve kararımızdın baştın ahır tevürünüp bakmadık. Bu ceryanda partimiz sosyalistik zaman evlaşkan devlet kuruş hakkıdaki tonuşini üzlüksüz çonkurlaştırıp, stratejiyeni üzlüksüz pişirip, emniyetini üzlüksüz beyitip, devletimizin zaman evlişiş terakiyat kadimini teziltip, yeni terakkiyat baskıçıda sosyalistik zaman evlaşkan devletini umumüzlük kuruşka emeliyet asası, nezriye asası, tüzüm asası selip bedi.

Radio anıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet evzelikini kayıt yardış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyoanlıq dostlar, bugün Anılar Bayramı. Bu münasibette ben stansımız Uyghurca Anlış bölümündeki barlı hizmetlaştırım bu vakalıdan Radyoanlıq atkan barlı anılarımızın bugünkü bayramını kutluklayım ben. Cepakeş Anılar, bayramınlağa mübarek olsun. Anılarımız, hadis sınırlarımız, kızlarımızın şehri sulmusun. Kalbinin çonkur katlanlardın, çeksiz bəxt bulakları itilip çıksın. Küyünüş, asraş, gəmxorluq bilen kalbi teximi illisun. Radyo dokuları arqılıq silə bilen yeni didarlaşqallıqımdın tolumu xursam mən. Mən silənin yıqın dostunla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülməz Melodiya programımızın tüncüküyü dostlarının huzuru da. Qeyni mərhəmət.

Süyümlük dostlar programımızı damlaştırıvatımız. Kişilik hayatta hoşallık sefer buluş gerek. Kalbimizde her vakit ziyaret kılıp, yüzümüzden hoşal ya ki emeslikimizden sorap duruşumuz lazım. Çünkü kalp şatlıkı bir baha güherdir. Kalp ziyaret kazanda, kalbimizden bulun kuşkaklarıca ziyaret kılışımız gerek. Kalbimizde ihtimal könülsüz eslimle, şirin tuyğula, tılgı iliştin uyulduğun hicaletçilikle mi buluşu mümkün? Navada könülsüzlükle bolsa, başkalarını kem korsaklıkla epo kılışımız, hem de özümüzden hatalıklarını tonuşumuz gerek. Navada hicillik hissiyatı bolsa, kalbimizde tekimi ziyaret kılıp duruşku muhtaç bulunuz. Bu ziyarette kem bolsa bulmaydığın ziyaretlerinin biri özünü tonuştur. Özümüzden arzu isteklerimizde oylaşımız, kançilikine

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Cişka, İvan'ın beşini silidi. Köpçülük, yolda ihtiyat kılınla. Dep agahlandırış bədi. Biz kün əndili çıxışıqa yolu çıxan iduq. Kün qərb qeyi salğanda yeni bargahimizgi itib baduq. Boya quyuq orman idi. Dərəklənin arısı da şaxtın şaq səkirişb yürgən tiyillanı kögən Nedo Şamanının yüzüge külkü yügirdi. Köpçülük şimal buğullarının üstüdeki yük taqlağını çüşürüp, ərlə şilinju tikişki təyarılını vatqan. Ayalla, quruq şaqlağını jığıp, gülxan təyarılı vatqan çağda mən tuyuqsız Lina'nın bargaqtı yok ikerliğini bayqıdım. Mən nə çıxıdım onun ismini atab çağırgan bolsam mı, onun dün cavab bulmadı. Dadam Lina'nın yokab ketkerliğini anlap, o mingen şimal boğusunu izdep ketti. Boğa Katar'nın en aksıdı bakken. Beşini sangılıtıp, nadametlen pışıldap durattı. Linkı bilen Haşi, Lina'a birer iş boğalıkını pəmiləb, aldırab tinep birden şimal boğusuğa minip, kəge yol bilen Lina'nı izdep ketti. Apan bolsa, Lina mingen şimal boğusuğa qarab, onun Mozi'nin Lina üçün karanğı dünyaya ketken işini esige aldı da, onu Lina'nın gayıp oluşuğa bağlap, bir yaman beşaretini eskildi. Ve özümü sezmigen alda, qalılda titirep ketti. Biz bargahta Lina'nın qaytıp gelişini kütüp durduk. Karanğı mı çüştü? Ay yıldızla mı çıktı? Lekin Linki katırlıkla yanılı qaytıp gelmedi. Bu yada Daşidin başka hiç kimnin gelidin tamak ötmedi. Daşi yolda bürkütünü oğluğan yavu toşkanını kavap kıgan idi. O kavap niye geç, arak işçi vatattı. Turup yine şirke iplikini iş bağdılaş için lululu dep vakırap mı koyattı. Minen onun tilini kisplı taşlığım kip getti. O minen tuncuk etim bir ademge üç boğan vaxtı mıydı? Daşi'nin kalça arap turgan ağızı bana şu kadar meynet görünüp getti ki köz aldımgı belgem kaçısı geldi. Mən onu hazırlı böyürük yem bop kesiken digerlerim o hiyalımdan ötküzdüm. Tün nisbi boğan bosumu Lina'la tekşi kaytıp gemigen idi. Bunun bilen apam jığlaşkı başladı. Yifolin onun kolunu tutup teselli bir vatkan bosu mu, lekin onun közlürdü mü lıq yaş bağıydı. Maria mu jığlaşkı başladı. Onu Lina üçün jığlavatı do degenden köre, Haşidin ensirep jığlavatı do degen tüzük idi. Çünkü Haşi aldıraşçılıkta mıltıkını ilovanmağan. Mubada böyle topuğa uşıraplı kalsa işinin çoğuna çıkarttı. Daşi mu otkı yağ çaşkandak. Haşi degen kalvanı karanla. Adem izleydiğen boğan dikin mıltıkını ilovanmamdı. Adem'nin birik tömüremez de. Onu mıltıkını orunda işletkili bolattı mı? Karaganda böyle bugün keşte ozuqsız kamuğu dek. Dep çalva kap getti. Nedo Şaman başta Gülhan'ı kaklanğınca ümtinsiz olturgan idi. Daşi'nin sözü bilen orundan turdi. O Daşi'yi karap. Yeni bilgirlaydıgan bolsan, tilin etigerlikke taş tek ketip kalıdı. Dep vakırdı. Daşi, Nedo Şaman'ın perisinin küçünü bilgeşke yine kalaymıqan sözleşki petinanmadı. Nedo Şaman iğir bir xorsunu vağandın kin ayallağı qırap. Baldi, jığlım anla. Linkı bilen Haşi'nin qaytıp gildiğe vaxtı baldi. Lina köktük kuşlağı koşulup uçup getti, dedi.
Onun sözü bilen apam hoşudan ketti.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

O, aldı bilen Roni işkimizini cavuğu çıkırıp, ondan özü sekirip çıktı. Cavu bek yengil. Suğa ançımı çöküp getme etti. Hodde su üstüdeki yığına kuştak hiç kandak avazımı çıkama etti. Fakat yengilgini tevrinipli turattı. Kıyık bimalal üzüvatkanda kulukumunu selkin şamallığa sipap ötüp tolama huzur beğişlaydı. Suda kitip etip, kırgaktaki derekleri karganda Adem'ge hemmisigi püt çıkkandak, akı karap çepuatkandak. Derya bolsa batur, derekle bolsa mağlup buğan əskerlerdek tuyğu beretti. Aynı etrafıda birer parçama bulut yok. Şunçilik süzük idi. Adem hiç

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Amannori. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlıkçını başlayınız.